gibidir unutma. Bahar senin içinde, nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde,

Sana geldim, sona. Sen de yeryüzüdür gölde bulan, ey suların sonsuzluğu. Bakışlarım demir atsın gözlerinin limanına. Fırtınalar yorgunu yüreğim, sana. Bütün sabahlarım sesinde ağarsın. Keder tırmanmasın yüzüme bir daha, sarmaşık gibi. Öpüşlerin damlasın çöl dudaklarıma. Biliyorum, yüreğin durgun sudur dindiğim. Korku kıyılarımı sildiğim. Sana geldim, sustum ve yumdum. İki damla ateş düşürdüğün gözlerimi. Al, uslandır korsan bedenimi. Gece kanat çırpsın parmaklarında. Birbirimizden kaçıracak yerimiz kalmasın. Birleşsin yağmur soyunu ellerimiz. Bırak öpüşlerim ağzını kapatsın. Uzun uzadıya susarak kalalım birbirimizde. Sabaha söyleyecek söz bırakmayalım. Köpekler gibi havlayan acılarımız sussun. Sevda çözmesin kendini bizden. Sularca gülüşelim. Yüreğin alıkoysun gitmelerimi. Sona geldim sana.

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık? İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer, anneler gibi.

aşk uçurum kenarıymış. Bakamıyorum, sol yanım akıp gidiyor. Tutamıyorum, tutamıyorum ya. Güne hasret kalmaz mı ay? Kaç yıl geçti, sen de bir say.

güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakamazsın sen. Yağmur ya ıslanırsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakamazsın sen.

Islanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman.

Yaman güneş doğar kaybolursun bayaman ay ışığı der durursun bayaman.

yüreğimde yara sesidir. Bir bıyık niye uzar kıyametteyken sen? Ayna sırrını döker mi hüzünden, unutulmaktan? Hani öz yüzüne bakamazsın ya, hani suyu kirletir ya ellerin, ki o eller devrim ateşi taşırdı, yüzü gülsün diye ayazdakilerin. Şimdi saklanacak yer ararlar. Bir el niye utanır kendinden hoca? Sadece birbirine tutunur karanlıkta usulca. Ah, elleri salhaneye sokmamalı, susuz ellere denizi göstermemeli. Ne yapacağını bilmez şaşkınlarım, tutar bir su sızıntısına kanar da deryadan olur. Ama ne bilsin bunu yağmurla beslenen nilüferler? Eller mi suçlu de hoca, açlık mı susuzluk mu? Açlık çarık yedirir derdi de masal amcam, bir türlü anlamazdım. Bir el niye bilmez ölçüsünü, panikler saf sevda karşısında, hata sinsice bekler kapısında. Niye büyüdükçe kirlenir çocukların elleri? Peki bilir misin ellerdeki o kahredici kederi? Neden bunca kolay kundaklanır köy evlerine benzer yürekleri? Büyümese daha mı iyi olur köy çocukları? Köyünde kalsa, kirletmese kentleri, kentlileri. De hoca, daha mı iyi olur? Kirli çocukları beslemeyip asıp kurtulsak. Ah de hoca, köy düğünü yürekli, kına bakışlı. Bir yürek neden öldürür kendini yetmeyince kendine? Bir bakış neden uzar tırnak tırnak? Neden her günah ille de bir el arar? Peki eller neden mezar kazar? Omzum ortasında iğneli fıçı, çengelli sorularla tetiklenen. Bir yürek neden yanıtlayamaz mantıklı soruları? İflasını verir mantık maliyesine, kendini fesheder. Kaybettiği kanla sarar yine yarasını. Olur olmaza ilikler yakasını. Öylece köylü durur zulmün önünde, sökülür diş diş. Sustuğunu unutturmak sayar ahmakça. Ellerim günah rengi hoca, tütün basıyorum yangınıma. Acı acı yansın, külden beter olsun. Bir el niye imdat ister batarken günah batağında? Ellerimde havar sesleri. Bırak boğulsun ellerim kendi çığlığında. Bir el ne ister hoca, başka ne? Çatısı niye çöker bir yüreğin? Kan ağlar göçünce kırlangıçları. Bırak yıkılsın başına dünyası. Yıkasın ölüsünü kendi kanında, ne çıkar? Tabutunu öz ırmağı götürsün, kim bakar? Bir yürek kaza sonucu nasıl ölür? Ölürse iyi kime ölür? Yolun, havanın hesabı sorulmaz mı? Oh, öldü de kurtulduk mu olur? Ah hoca, yüreği mahkeme salonu, aklı kürsü, adil olduğunu bildiğim yargıtaysız merci. Kestiğin boynumdan kan akmaz, bilesin. De, bir yürek niye yargılatır kendini bir başka yüreğe? Neden öyleyse bir yürek kendine ağır, kendi ipinde sallanır ve böylesine birbirine sağır? Asma yaprağı gibi titremesi, asılacağını bilmesinden mi, yoksa asma dalı gibi birbirine sarılmasını bilmemesinden mi? Nasıl küfür gibi durur göğsün elinde bir yürek? Deha, her şeyi bilen şahrut.

İnsan derdine kadar koyarmış rakıyı. Yoksa anılarınız bir duble rakının ağzında, küçük küçük gözyaşları bırakın masanın bir kenarına. Afiyet olsun.

0: Hadi gidelim rakı içelim.
1: Vallah billah gidip alalım Ahmet abi.
2: Gidelim. Hadi gidelim abi.
0: Mert Ali. Sen de bugün rakı içeceksin abi.

ama bile engelsin. Başka tabip geri isteyen beni derde

Dilen gelsin, dilen gelsin. Dermanını bilen gelsin. Başka tabiplerini istemem.

旅。

güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

güneş doğar kaybolursun bayamın ay ışığı der durursun bayamın yakamasın sen.

Islanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman, yakalım olsun sen. Yağmur yağar ıslanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman,

0: olduk sevdam ile başa baş. Ella leose ella harella metemena. Safları sık tutalım herkes girsin korona.
1: Safları sık tutalım herkes girsin korona. Safları sık tutalım.

hüznün yükünü gece demini aldı. Bu sevdanın son bir kadehlik ömrü kaldı. Ah sevdam, gözyaşlarıma sarıl, var git artık yoluna. Kal düştüğün yerde, ezil kirpiklerimin arasında. Fakat korkuyorum, ya bu kez gidişin yüreğimi vurursa, ya da benden bir şey kalmazsa ardımda.

İşte gidiyorum. Karşılıksız bir aşka kurban ettim ömrümü. Toprak alsın benim de bu hazin öykümü. İşte gidiyorum. Gurbet yorgunu gövdemi çukura kim indirecek? Bu menfir cinayeti şimdi çıkıp kim üstlenecek? Çürüdü gözlerim, çürüdü yüreğim bu yağmurlu şehirde. Beni kaldırın, hicranım kalsın teneşirde. Size yüzyıllardır sesini kaybetmiş bir türküyü söyleyecektim. Ve bir yayla rüzgarı şefkatiyle kirpiğinizin ucundan öpecektim. Bir masum türküydü sadece yüz binlerce mağdurun gönlünde. Belki söyleriz hep birlikte, belki mahşerin birinci gününde. Oysa nasıl sevmiştim hepinizi, nasıl oldu böyle akıbetim? Ve nasıl çöle döndü o benim gül gülistan memleketim? İşte gidiyorum. Hiçbiriniz, hiçbir dilde beni anlamadınız. Ben başımı verdim, sizinse insafsız bir linç oldu karşılığınız. İnsafsız bir linç oldu karşılığınız.

kaypak Türkiye. Ve işte kurtuldum benden. Şen olasın ey sevgilim Türkiye. Elbet benim de vardı kendime ve yurduma dair umutlarım. Belki bıraktığım yerden sürdürür dostlarım, karım ve çocuklarım. Bu nasıl hapis tanrım? Sabah sabah bu ne hikmet, bu ne sis? Kalbime son mermiyi sıkmak sana mı düştü ey güzel Paris? İşte gidiyorum, kalmadı söylenecek son bir sözüm. Dediğiniz gibi olsun, dediğiniz gibi olsun gözüm. İşte gidiyorum, tükenmişti inancım bu nankör hayata dair. Belki benim için birkaç mısra döktürür hayal oğlu diye bir şair.

0: Çok uzaklardan gelip çok uzaklara savrulan
1: sevda yerleriydik.
0: Biz ki asi umutlar beslerdik yüreğimizde. Hesapsızdı yüreğim, pazarlıksız ve katıksız. Şimdi başımı taştan taşa, yüreğimi soysuz sevdalara çaldırıyorum. Yoruldum ve yanıldım, ama inan türkü gözlüm, bu azaran yaraya zamansız yakalandım.

0: Gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Değiş saati başlıyor.

0: Değiş Saati sona erdi. Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Çağdaş Akustik başlıyor.

0: dinleyebileceğiniz en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Berna ile iz bırakanlar başlıyor.

0: uzaktan gelir gibi sesin. Sanki hep başka bir alemdesin. Her şeyde biraz seni bulurum. Nerede olsam aklımdasın biraz. Kimse bilmez.
1: Evet, bazı yaşadıklarımızı gerçekten kimse bilmiyor. İz Bırakanlar başladı, hoş geldiniz. Haftanın ikinci gününden, salı gününden herkese merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz, keyfiniz yerinizde mi? Bizler buralardayız, mikrofonumuzun başında. Hani gün tam ortasında türkülerle, sözle, muhabbetle sizlerle birlikteyiz. Tabii ki saatler 15'i gösterinceye kadar Radyo Çağdaş'tayız. Bir yanım kaçar gibi. Bu frekansın arkasında bir gazete, bir kültürün hafızası, bir sanatın emeği var. Evet, Çağdaş Kocaeli Gazetesi yıllardır bu kentte, bu ülkeye söz söyleyenlerin, yazanların, düşünenlerin sesi. Gündemi takip eden, yerelden kopmayan, halkın içinden haberleriyle var olan bir duruş. Ve onun yanında da Çağdaş Sanat Akademisi var. Müziğin, resmin, edebiyatın içinden geçen çocuklara, gençlere, yetişkinlere sanatı ulaşılabilir kılan bir emek alanı. Evet, sahne arkasında sessizce büyüyen ama sahnede kocaman bir iz bırakan kıymetli bir akademi. Evet, Radyo Çağdaş tam bu yüzden işte sadece çalan değil, üretilen, sadece konuşan değil, yaşatılan bir radyo. Neredeyseniz, bizi nereden dinlemek istiyorsanız iOS ve Android uygulamalarından ücretsiz Radyo Çağdaş uygulamamızı indirebilirsiniz. Ve tek tuşla buradayız. Üyelik yok, ücret yok, bahane yok. Sosyal medyada her anda yan yanayız. Evet, Çağdaş Medya Grubu olarak bizler tüm platformlarda varız. Takip etmeyi unutmayın. Ve en önemlisi, Radyo Çağdaş WhatsApp hattı 542-424-8950. Varsa isteklerinizi, mesajlarınızı, ben buradayım, bir selam göndermek istiyorum dediğiniz bir mesaj, buralardayız, gönderin gelsin. Evet, bugün salı, gün ağırlaşmadan, akşam gelmeden biraz türkülerle, özgün müziklerle hafifleyelim, bir söz oturalım, ne dersiniz? Bir Sentezer ve İlhan Şeşen'in kıymetli eseri Ne Tuhaf adlı çalışma bizlerle birlikteydi. Hani tuhaf derken aslında tuhaflık değil de yarım kalmış cümleler, söylenmemiş sözler, içte kalmış bir vedadır aslında. Radyo Çağdaş da bizlerle birlikteydi. O zaman bu tarz biraz gidelim, ne dersiniz? Fikret Kızılok gelsin gönül. Dinleyebileceğiniz en iyi noktada Radyo Çağdaş'tasınız. Bendeniz Berna Uytunönk. Saatler 15'i gösterinceye dek buralardayız. Hoş geldiniz tekrardan.
2: Berna ile iz bırakanlar.
3: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.

Evet, dillere pelesenk olan en çok dinlenen eserler arasındaydı Gönül. İnsan bazen aklıyla değil de inatla sevdiklerin peşinden gider ya. İşte gönül dediğimiz şey insanın en çok da kendi kendini kandırdığı yer değil midir?

Evet, yine kendimizle yüzleştiğimiz bir türküyle, bir eserle daha doğrusu baş başaydık. Şimdi ise Yasemin Göksu hocamız gelsin. Yine iç yakan, o çok kıymetli eserlerinden bir tanesi Olamam Kimseyle adlı çalışma. Merhaba Berna, bugün aklım başka şeyler söyledi ama gönlüm yine bildiğini okuyor. Yasemin Göksu'nun Olamam Kimseyle. Hani hep diyorsunuz ya, bazı şarkılar vardır insan hatasını yüzüne vuruyor diye. Olamıyorum maalesef demiş.

Oo, benim kıymetli dostum beni dinlemekte sevgili Cahide Omurca. Canımın içi bütün parçaları ben sana armağan ediyorum. Yanında sevgili Dilan da var. Dilancığım selamlar olsun sana da. Sevgili Dilan, böyle hayatın insanın önüne ansızın koyduğu duraklardan birine geldin sen, biliyorum. Yani insan böyle anlarda gerçekten ne söyleyeceğini de bilmiyor ama şunu biliyorum ki bu yolda kimsenin yalnız yürümesi gerekmiyor ve sen çok güçlü bir kadınsın. Yanında Cahide gibi bir dostun, kardeşin var. Yani şunu da söylemek isterim sevgili Dilan, güç her zaman gürültüde değil, bazen sadece yan yana da durabilmektedir. Bak bizler buralardayız, yanındayız. Mesela bu ses, bu frekans, bu dayanışma duygusu yalnız olmadığını hatırlatmak için bunu da bir kez daha söyleyeyim. Sen inanılmaz güçlüsün. İnanıyorum ki en yakın zamanda atlatacaksın. Bu kıymetli eser de sizlere gelsin. Cahide Omurca ile sevgili Dilan'a. Bekle buğday tanesi desin ilk ayakkaya. Hemen sonrası yine buralardayız. Keyifli dinlemeler.

0: Dal gülüm gitme.
1: Evet, Emre Saltık bizlerle birlikteydi. Körfez'den Ali, merhabalar. Körfez'den Ali ben. Selamlar Berna. Bugün çok konuşmak istemiyorum ama Emre Saltık'tan Dal gülüm parçasını çalarsan sevinirim. Sizlere derman olsun. Radyo Çağdaş iyi ki var demiş. Sizler de iyi ki varsınız. Hoş geldiniz sevgili Ali. Çok kıymetli bir eser gerçekten. Bazı türküler birine söylenmiş gibi değil de hani böyle arkasından yetişememiş gibi duruyor. Dur gitme. Yani kabul edilmiş bir gidişin ardından kalan son cümle gibi bir şeydi. Evet efendim, şimdi ise sırada bir Hasret Gültekin eserini sizlerle buluşturmak isterim müsaadenizle.
2: Yine hasret var türkülerde. Yine hasret sonu gelmez.
1: Evet, 22 yıllık hayatına Beklerde. Kocaman bir sanat sığdıran kıymetli sanatçımız, saygı sevgi rahmetle de yad edelim Hasret Gültekin'i.
2: Yine hasret sonu gelmez. Bir alev var yüreklerde, türkülerden mi bilinmez. Yan yüreğim yan, yürek bir damla ateşte kanmaz. Bedende kuş misali can, uçar Sivas ellerinde. Ozan yanar gönül, Ozan yanar.

Hasret Gültekin deyince şöyle akan sular duruyor tabii ki. Bir insan ömrünü neye vermeli? Bu soru aslında cevap aramak için sorulmuş soru da değil. Hani bu soru kendine sorduğun en ağır hesap değil mi? Harcanıp gidiyor. Hasret Gültekin bu türküyü söylerken çok gençti sevgili dinleyiciler. Sadece 22 yaşındaydı hayata veda ettiğinde. Ama o 22 yılda birçok insanın ömrüne sığdıramayacağı kadar söz, eski, iz ve türküler bıraktı. Hep derler ya, bağlaması konuşmaz hasrete düşünürdü. Aslında bazı türküler bize şunu da bırakıyor. Bakın, insan malına mı verir ömrünü, makamına mı, sevdaya mı, yoksa ardında bırakacağı temiz bir söze mi? Ne kadar mantıklı değil mi? Efendim, yarım kalmış bir ömrün tamamlanmamış cümlelerini dinledik, dinletirdik. Radyo Çağdaş'ta bizlerle birlikte olduğum. Harcanıp gidiyor ömür dedi. Bugün bayağı eski türkülerden gidiyoruz yalnız. Şöyle mesajlarınız da evet bu yönde. Teşekkür ediyorum bu arada sevgili Çiçek de dinlemekte. Kıvırcık Ali'den bir eser istenilmiş, tutuştu. Gönül Çarığım adlı çalışmayı buluşturmak isterim sizlerle.

Evet, Kavacıkale'de 42 yaşında hayata veda ettim. O da çok genç, çok kıymetli sanatçılarımızdan da saygı, sevgi, rahmetle de yad edelim. Tutuştu gönül çarağım. Hani insan içindeki yaranın ateşle konuşması vardır ya. Bu türküde de gerçekten yaramızı hatırlatıyor. O yaralar hiç kapanmıyor ki. Böyle yanıyor, sızlıyor, hatırlatıyor. Evet, Kocakali derken gitti ama arkasında hani bu toprakların kalbini silmiş çok ağır, en sayıcı türküler bıraktı. Onun türkülerinde acı gösterilmiyor, yaşanıyor. O yüzden şimdi Radyo Çağdaş'ta bu türkü suskun bir yangın taşıyanlara, geçer deyip geçmeyenlere gelsin. Hepinize keyifli dinlemeler.

Evet, Derde Bakım'la Özcan Türe bizlerle birlikteydi. Sözü müziği Vedat Gündoğdu'ya ait olan çok kıymetli bir eser. Tabii müzik yönetmenliğini kıymetli hocamız Erensoy Akkaya'nın düzenlediği ortaya böyle devasal bir şey çıkıyor. Evet, böyle kıymetli eserlerle devam ederken bir de Arif Kurt Gardaş eseri gelsin, ne dersiniz? Nadire teyzemiz yazmış, nasılsın Bernam güzel kızım, senden uzakta olan oğlum için Güler Duman'dan her an özlüyorum, çalar mısın? Çok özledim, öpüyorum canım kızım demiş. Nadire teyzeciğim ben de çok öpüyorum, Ümit'i de gerçekten çok özledim. Gurbet her yerde gurbet, işte yurt içi yurt dışı hiç fark etmiyor. Bir adım ötesi bile insana gurbet olabiliyor. Tabii ki de yayınlayacağım, kendine çok iyi bak, üzme lütfen kendine, çok çok öpüyorum. O zaman iki güzel türküyle sizleri baş başa bırakalım. Hemen sonrası buralardayız. Keyifli dinlemeler.

Gerçekten iki kıymetli eser bizi birbirimizden aldı diyebiliriz. Çok sevdiğim bir sanatçıyı şimdi sizlerle buluşturuyorum. Hakikaten Türk halk müziği deyince hani böyle A'sından B'sine kadar bütün sanatçılar mı bu kadar kıymetli, özverili, hani sanata düşkün olur? Onlardan bir tanesi de çok kıymetli hocamız İsmail Özlen. Yalan dünya derken bile sitem yok bakın. O kadar naif bir kabulleniş var ki. İnsanın elinden kayan şeylerin arkasına bakıp ilk defa kendinize dürüst olduğunuz andır aslında. Yani aslında bütün türkülerin de anlatmak istediği şey burada şu. Malın, mülkün, makamın insan elinde durmadığını bilen tek bilgeliktir. Gelsin bakalım Radyo Çağdaş'ta kendini çok ciddiye almaktan yorulanlara, biraz durup nefes almak isteyenlere gelsin efendim.

Mustafa Bey'i dinlemekte bizi kandıran Berna Selam bugün dünya fazla anlam yüklediğimi fark ettim. Bir eser yayınlarsan sevinirim demiş. Cuk diye oturdu Mustafa Bey, yani yalan dünya eseri. Kandıra'ya da çok çok selamlar olsun. Kendinize çok iyi bakın. İyi yolculuklar diliyorum sizlere de.

Ne güzel değil mi bu tamburun sesi? Ben de bayılıyorum gerçekten. Böyle sen bir aysın demek herkesin söyleyebileceği bir cümle de değil aslında. Ay dediğimiz şey herkesin ışığının altında yürüyebildiği ama bakın kimsenin dokunamadığı bir yabancılıktır.

Evet, çok kıymetli bir eseri sizlerle buluşturduk. Şimdi ise Hakan Yeşilyurt deyince gerçekten albümünü çıkarttı. Çok kısa bir süre sonra geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu hayata veda etti. Çok kıymetli bir sanatçımızdı.

0: Tam albüm çıkarken bize de mesaj göndermiş, özellikle bana. Berna'cığım, albümüm sana emanet diye. Başımla gözümle dedim Arkan hocam. Yani ölümü beni çok etkiledi. Özellikle Antalya'da yaşamıştım ben bir dönem. Kendisi de Antalya'da yaşıyordu. Birçok kez yan yana geldik. Çok kıymetli bir isimdi gerçekten. Saygı, sevgi, rahmetle de yad edelim. Kuşlar geçer derken bile aslında asıl geçenin insan olduğunu fark ediyorsun. Sevdiklerin kanıyor sanıyorsun ama zaman herkesi biraz da alıp götürüyor maalesef. Sözüm kaldı. Serkan İsmit'ten merhabalar Berna, nasılsın? Hakan Yeşil Yurt'tan bir parça istiyorum, çalarsan çok sevinirim demiş. Teşekkür ediyorum sevgili Serkan. Kuşlar geçer, bunu seçtim senin için. Umarım beğenirsiniz. Tüm Radyo Çağdaş dinleyicilerine derman olsun.
1: Berna ile iz bırakanlar.

Bugün de bize şahitlik eden sevgili Karışık Ali olsun bakalım. Şahitlik ettikleri şey ise zamana, kayıplara, insanın kendine geç kalışına. Radyo Çağdaş da bu türkü artık geri dönmeyeceğini bile bile arkasına bakanlara geldi. Bir daha yaşanmayacak şeyleri hala içinde taşıyanlara.

Bakın ben bu türküyü dinlediğimde bir özlem, bir geç kalan pişmanlık insan içine çöküyor. Diyor ki bağ bandım gül deremedim, derip yâre veremedim. O gül tam koparılacakken kaçmış elden, yani yâre verilecekken verilmemiş bir şey. Hayatın en güzel anıları, en kıymetli duyguları tam dokunacakken kayıp gitmiş. Diyor ya tez geçtiniz göremedim, geriye dönün seneler.

Evet, benim kıymetli yeğenim, canımın içi sevgili Yusuf Uyut'un beni dinlemekte. Diyor ki, yolculara dinletiyorum seni. Teşekkür ediyorum canım benim. Çalan bütün eserleri sana armağan edin benim kıymetlim.

Evet, sıradaki bu eser Tülay Maciren ve Ali Haydar Güçlü, Ay Işığım Sensin. Bugün stüdyoda hava biraz daha serin ama içimizde ısıtan güzel bir ışık var.

Yani şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Gerçekten müzik de bu duyguya göre dokunmamış mı ya? Bağlamanın telleri usul usul titriyor. Ritim hafif. Arka planda belki bir kemanın işleyişi. Belki bir ney nefesi. Fazla gürültü yok. Hadi kulak verelim.

Ayfer Bardar bizlerle birlikte. Sözler zaten yürüye oturmuş, beste de tam üstüne basmış gibi. Hani bir dayanma gücü, son nefese kadar direniş derler ya. Ölmeyince sakın yerden ayrılma.

Efendim, gerçek sevgi bitirme hakkı vermez insana. Sevdiysen bitene kadar seversin. Ölene kadar. O kadar ya. Şimdi gözlerinizi kapatın biraz. İçinizden bir kez daha söyleyin ona kıratı. Ölmeyince sakın yerden ayrılma. Hadi en başa alalım parçayı. Şöyle keyifli bir şekilde dinleyelim. Sonrası yine buralardayız.

0: uykusuz kalmış.
1: Bu türkü sizin bir yerinize de dokunmuştur illaki de. Hangi sevda sizi ölünceye kadar tetikledi mesela, bunu hatırlayabildiniz mi? Sakın. Yüreğinizdeki sevgiler bitmesin, ayrılıklar geç kalsın. Radyo burada, biz buradayız. Sakın yardan ayrılma. Güzel bir eser daha sizlerle buluşturmak istiyorum müsaade ederseniz. Bakın ne geliyor, sırada ne var?

Efendim, düşürdüğün aşkın narına adlı çalışmayı sizlerle buluşturmak istiyorum. Müsaadenizle Hirayzer Düş Beş Aşağı. Bir anda içinizdeki bütün soğukluk eriyor bakın, o nara düşmek. Nar gibi yanıyorsun, çatlıyorsun, suyunu akıtıyorsun ama yine de güzel yanıyorsun. Acı var evet ama o acının içinde bir tuhaf tatlılık, bir mest oluş var. Kısacası aşkın narına düşmek ölüm değil sevgili dinleyiciler. Tam tersi hayata tutunmaktır. Yanıyorsun ama yaşıyorsun. Yanıyorsun ama güzelleşiyorsun. Ve o yangın bitse bile közü kalıyor içinde, ısıtıyor seni. Hadi armağan edelim tüm çağdaş dinleyenlerine. Deniz Bey'e armağan olsun. Ofisten kulak vermekte. Çokça teşekkürler.

Güzel bir Erzurum yöresine ait kıymetli bir çalışmayı da buluşturacağım sizlerle. Şöyle bir mesajlarımıza da bakalım. Merhaba Berna Hanım, nasılsın? Umarım iyisindir. Yaptığınız bu yayın gönlümüze, yüreğimize tarifsiz tercüman oluyor. Türklerimiz bizi maziye götürüyor. Kalbimizde tatlı bir burukluk hissettiriyor. Özcan Türe'den Arpa Ektim parçasını çalabilirseniz sevinirim. Bu parça Dubai Port güvenlik personeline, ev yap temizlik personeline armağan olsun. Ayrıca Cengiz Özel falan birimize armağan ediyorum. Sevgi ve saygıyla Erkan Barçım demiş. Çok teşekkür ediyorum sevgili Erkan Bey. Tüm Dubai Port çalışanlarına, ev yap temizlik personellerine ve tabii ki amiriniz Cengiz Özalp'a da selamlarımız olsun sevgili Erkan Bey. Tabii ki derman edeceğim şimdi. Şöyle bir mesaj daha var. Merhaba yayınlar. Yine çok güzel bir yorum. Sizleri gün boyunca dinliyorum. Emeğinize sağlık. Bir de küçük bir zerzenişim olacak. Tabii ki hiç merak etmeyin. Saat kaç arası diye sorsam acaba ayıp eder miyim? Şimdiden teşekkür ediyorum sizlere. O zaman Kırmızı Gül Demet Demet türküsünü şöyle bir askıya alıyorum. Birazdan yayınlayacağım. Onun öncesi bir Özcan Türe'yi yayınlayalım. Sonrası kapanışımızı gerçekleştirmek için buralarda olacağız.

Evet efendim, saatler 14.58'i göstermekte. Yavaş yavaş kapanışımıza doğru da yaklaştık. Bugün Radyo Çağdaş'ta birlikteydik. Saatler 15'i gösterirken bugün de türkülerle, sözle biraz durup düşünerek de geçirdik. Yani kimi bir parça geçmişi hatırlattı, kimi içimizi yokladı, kimi de sadece tutup dinlememizi istedi. Bazen müzikler, türküler böyle yapar, konuşmadan da anlatır. Evet, bu frekansta yalnız değilsiniz. Ne dinlerken, ne düşünürken biz buradaydık, siz de vardınız. Mesaj atan, dinleyen kalbiyle eşlik eden herkese çok teşekkür ediyorum. Ben Deniz Berna, bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Gönlünüzü çok yormayın ne olursa olsun. İnsan kalmaya devam edelim. Nasip olursa yarın yine aynı saatte aynı keyfi paylaşmak adına buralardayız. Yarına kadar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.

0: Berna ile iz bırakanlar sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Nostalji kuşağı başlıyor.

0: Nostalji kuşağı sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
0: Karadeniz zamanı başlıyor.

güzelliğin kompar etmez. Bu bendeki aşk olmasa eğlenecek yer bulamam. Gönlümdeki köşk olmasa tabirin sığmaz kaleme. Derdin dermandır yarama. İsmin yayılmaz aleme. Aşıklarda meşk olmasa. Kim okurdu, kim yazardı? Bu düğümü kim çezerdi? Koyun kur dile gezerdi. Fikir başka başk olmasa. Güzel yüzüm görülmezdi. Bu aşk bende dirilmezdi. Güle kıymet verilmezdi. Aşık ve maşık olmasa. Senden aldım bu feryadı. Bu imiş dünyanın tadı, anılmazdı Veysel adı, o sana aşık olmasa.

adımlarım kan damlasa, yollar kesmez takatimi. Açlime fermanlar olsa, geçmem sen

Kanıyor takvimden gamsız, ağaçsız, evlatlarını döver gibi seven bir sonbahar. Güvertesinde adresini şaşırmış, kayıp bir nisan yağmuru. Ömrümün sol anahtarısın, hazan makamının kapısını açan. Ne nisanlar gördüm ben, ilkbahardan kaçarken bir mızrapa tutunan. Ne bileyim ben, böyle bir şeydir herhalde bir mevsimin şarkısı ya da mevsimlik bir Vivaldi sancısı. Ekim Kasım işlerini öğrenirken bir keman, ağlamayı bir de şarkıya söz yürür. Yeşile aldanır suyun kudreti ve sen hiçbir zaman sol anahtarı yaptıracak bir çilingir bulamazsın. Bana kalırsa sen ömrünün sonuna kadar o şarkının kapısında kalacaksın.

Bu akşam yemin ettim. Seni bir daha öpmemek için. Ben ki bütün duvarlarını afişlerle donatıp yumruğumla kanatmıştım. Rezil bir aşktı. Bütün arkadaşları miting alanlarında ve mezarlıklarda bırakmıştım. İstanbul. Ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. Umudun ve direncin yorgun anası. Ve ey çıldırmak üzere olmanın çamurlu ikonası. Tırnaklarım kopuyor. Görmüyor musun? Bir ben miyim kapıları şaşıran her yokuşun başında? Bir ben miyim ekmek arasına canını doğrayıp doğrayıp yutan? Bir kedi bile sağarken yüreğini telaş içinde yavrusuna. Ey acımasız acuze! Utan şu türbelerinden, minarelerinden utan! İstanbul, ey İstanbul, ey! Acılar kraliçesi! Savaşın ve bozgunların gariban çiçeği. Ve ey teslimiyete düşmenin o hazin gerçeği. Bayraklarım kanıyor. Sormuyor musun? Kadınlarınki omuzları hicran, saçları ihanet sarısı. Çocukların ki yağmur emiyor yıkılası kaldırımlarından. En hücra genlerime, al yuvarlarıma, kılcal damarlarıma, ruhuma kadar. Bıktım iliklerime, gömlek ceplerime kadar sızan bu Allahsız yağmurundan. İstanbul. Ey İstanbul, ey! Acılar kraliçesi! İhtişamın ve sefaletin çaresiz bacısı! Ve ey çürümenin, yok olmanın amansız sancısı! Ciğerlerim çatlıyor, duymuyor musun? Hangi pencerene çıksam, o salya sümük pezevenk suratları. Hangi caddene dökülsem o şangur şungur düş kırıkları. Bütün bu ezginler, tükenenler, yerlere serilenler, tutunamayanlar. Sarsmıyor mu seni hiç? Bunca infilak, bunca isyan çığlıkları. İstanbul, ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. Aldanışların ve hüznün yalancı tanrıçası. Ve ey ruhu kirlenmiş gecelerin cilveli yosması. İntihar anı geldi. Beni öpmüyor musun? Ağlamak istemiyorum. Yenildim sana. Hikayenin özeti bu. Bir istimlak gibi ödedim ve çiğneyip geçtin maceramı. Şimdi ben suçlarımı didikleyen bu martı sürüsüyle, şimdi ben hangi şehirde soğuturum zonklayıp duran bu yaramı? İstanbul, ey İstanbul, ey! Acılar kraliçesi. İhanetin ve ihbarların arkadan dolaşan bıçağı ve bütün ödeşmelerin, yüzleşmelerin, erkekçe vuruşmaların kaçağı. Beni harcadın lan, beni sattın, utanmıyor musun?

Merhaba Nalan. Bu sen misin? Yoksa sen mi sandım? Biri çimdiklesin beni. Şöyle ışığa gel de göreyim. Beni dümdüz eden o yalandan da yalan gözlerini. Merhaba Nalan. Amortiden mi çıktın güzelim? Bak yine şapşal ettin bizi. Oysa ne güzel unutmuştuk ve ne güzel sona ermişti o gerzek pembe dizi. Hani son bölümde sen yamuk yapıp fabrikatörünü Barbie'in Tarabya Köşkü'ne gitmiştin? Hani arkadaşım Halit Akçatepe'nin yanında beni acayip refüze etmiştin? Ve işte o an gözümde eskicinin bile almadığı bir eski eşya gibi bitmişti. Merhaba Nalan. Merhaba. Pişmanlıklar denizinin biletsiz yolcusu. Merhaba. Artist olma hayallerinin ikinci sınıf karakter oyuncusu. Vay anasını sayın seyirciler. Vay anasını be. Vay anasını. Bak şimdi ağlarım ha. Tez kapatsın biri gözlerimin bozuk vanasını. Oysa o zehir kusan fabrika yolunda beraber ıslanmıştık biz nice yağmurda. Ve o gün Nubar Bey'in çarpıp kaçtığı bir hayvancağızdı inleyen yol kenarı çamurda. Ve hep kendini ayırdığın o bencil yüreğin bir de o gariban köpeğe sızlamıştı. Ve ben ilk defa seni böyle bilmiştim. Ve damarlarım ilk defa böyle cızlamıştı. Merhaba Nalan. Merhaba. Yoksul mahallemizin en havalı kızı. Merhaba yanlış ağlara takılmış o muhteşem deniz yıldızı. Ben sana bakınca dolardım bulut gibi. Dolardım da bir türlü yağamazdım. Sen bana bakınca bir ağlamak düğümlenir boğazımda. Gurur yapar ağlamazdım. Ne düşkündüm sana be. Hani hayvanlar yavrusunu nasıl yalarmış. Aynen öyle. Ne tutkuydu bizimkisi be. Hani Ferhat dağları nasıl delermiş. Aynen öyle. Ve o nasıl gidişti be. Hani bir tren gelir de üzerinden geçermiş. Aynen öyle. Of Nalan of. Sen benim neler çektiğimi bilsen. Bunu bilmekten ölürdüm. Şu kadarını söyleyeyim. Hani taş olsan yani taş olsan. Ortadan ikiye bölünürdün. Gitme Nalan, dur. Tekrar gitme ne olur. Aldırış etme saçma sapan sözlerime. Yo hayır, ağlamıyorum. Galiba cigaranın dumanı kaçtı gözlerine. Belki de sen haklıydın. Bu mahallede ne bahtın açılır, ne de boyun uzardı. Üstelik annen ölmüştü. Ve sokağınız acını kaldıramayacak kadar dardı. Ters o gidiyordu her şey. Millet işi gücü bırakmış aklını bize takıyordu. Altımızda çul yoktu, üstümüzde dam akıyordu. Arap kızı camdan bakıyordu. Sen gittikten sonra ben, hiç sorma, el attığım her işi çok geçmedi batırdım. Çünkü seni unutmanın tek yoluydu. Bütün kazancımı şaraba yatırdım. Ama gelinliğim duruyor. Baba yadigarı cumbalı evimizi de satmadım. Yalanım varsa kalkmayayım şuradan. Ben seni bir tek gün bile unutmadım. Merhaba Nalan. Merhaba üzgün melek. Merhaba kadersizim, talihsizim. Merhaba titreyen elim, sancıyan belim, ağrıyan dizim, vazgeçilmezim. Ama Necdet Tosun öldün halam. Artık yemekleri sen, salatayı da ben yapacağım. Sami Hazin ses kadar olmasa da bahçeyi sevdiğin çiçeklerle donatacağım. Kemal Sunal da öldün halam. İyi kalpli amcaları birer birer uğurladık.
ve dünya kirlendi, filmler bozuldu, o masum sevdalar yaşanmıyor artık. Sen varsın, ben varım, bir de acımasız bir dünya var dışarıda. Esas film şimdi başlıyor ve bütün koltuklar bomboş bu sinemada. Merhaba Nala, merhaba. Sen ortada sıçan, ben şaşkın köreve. Ulan seviyorum seni be. Ulan nereden inceldiyse oradan kopsun be.

Sakin göllerin kuğusuyduk. Salınarak suyun yanağında ve okşayarak nülüfer saçlarını gecenin sonumuzun adım adım yaklaştığını görürdük. Yarılan ekmeğin buğusuyduk. Paylaşılan zeytin tanesinin, yüzümüze saldıran yağmur avanesinin, biz hep üşüyen burnumuzu avucumuzda hohlayarak yürürdük. Hiçbir hesabımız yoktu kimseyle, hiçbir aykırı yanımız, hiçbir yalanımız. Özüm yaşarıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle. Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Solmasaydı gülümüz böyle.

dağlarda çoban ateşiydik. Sarmalayarak acı bir sevda masalını ve hıçkırarak hırçın rüzgarların kavalını, namlunun bağrımıza sinsice sokulduğunu bilirdik. Ceylan'ın pınara inişiydik. Vedalaşan birkaç damla gözyaşının, tenine kan bulaşan o masum çakıl taşının, oysa biz dualarımızda hep birbirimizden daha önce ölmeyi dilerdik. Bazı sorumluluklarımız vardı hayata ilişkin. Bazı basit sorularımız, anlaşılır bazı sorunlarımız. Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor. İncinmeseydi gençliğimiz böyle. Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı kaderde buluşurduk, sevmeye tutuklu gibi. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık, bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi öykümüz böyle.

Berfinim, içimin güler yüzü, yaşanılası iklimim, hoş geldin. Adımın çapraz yazılması kimin umrunda? Denize düşen yılana öykündür biraz da. Bir aralık sızı verdin işte, ömrümüzün en gevrek zamanı. Çıt diyor kırılıyoruz, öfke kadar saydamız o zamanlar. Ve kırılgan, bıçak kadar. Kızım demeyi öğrettiğin için, o tanrısal kokun ve gülüşündeki baban için. Ki hala zilleri çalıp kaçmak istiyor. Yarım yamalak aşk kırıntıları, tabakta bırakılmış, yazık atılacak bir sevda haritası. Hatta el değmemiş delilikler istiyorduk. Çocuktuk daha, büyümeye direniyorduk. İş toplantılarında lollipop zamanlar düşlüyorduk. Ama sızıverdin işte. Bir avuç yeşil gevrek rokaydık. Mayışmamıza bir limon yetecekti. Biz garsonu bekliyorduk, sen çıka geldin. Hoş geldin Berfin'im, kızım, kızgınlığım. Bilmiyorduk daha objektiflerin objektif olmadığını. İkimize yeter sanıyorduk ikimizin toplamı. Meğer doyurmak çok zormuş içimizdeki hayvanı. Habersiz geldin, kusura bakma, ortalık biraz dağınıktı. Şimdi hemen toplarız sanıyorduk, olmamıştık daha. İşin zor kızım, hem büyüyecek hem bizi büyüteceksin. Baban mı var, derdin var kızım. Hoş geldin kızım, içimin gülen yüzü, hoş geldin.

Sana yaralarımdan çiçekler, ilk yardım geceler biraz da ve yangında kurtarılması imkansız acılar bırakıyorum. Seni özümün gizinde saklıyorum. Bütün aşklarımın izlerini sayıklayarak ve aldatarak tüm sevdiklerimi, sana cinayetimin ipuçlarını bırakıyorum. Vasiyeti olmayan ölüler ülkesinden, türkülerin sırtındaki muamma, yazık bir nakarat bırakıyorum sana. Ben sana gülüm demem, gülün ömrü az olur. Öç biter, biter şarkı, yaz olur.

de gidiyorum. Karşılıksız bir aşka kurban ettim ömrümü. İşte gidiyorum. Toprak alsın benim de bu hazin öykümü. İşte gidiyorum. Gurbet yorgunu gövdemi çukura kim indirecek? İşte gidiyorum. Bu menfur cinayeti şimdi çıkıp kim üstlenecek? Çürüdü gözlerim, çürüdü yüreğim bu yağmurlu şehirde. İşte gidiyorum, beni kaldırın, hicranım kalsın teneşirde. Size yüzyıllardır sesini kaybetmiş bir türküyü söyleyecektim. Ve bir yayla rüzgarı şefkatiyle kirpiğinizin ucundan öpecektim. Bir masum türküydü sadece, yüz binlerce mağdurun gönlünde. Belki söyleriz hep birlikte, belki mahşerin birinci gününde. Nasıl sevmiştim hepinizi, nasıl böyle oldu akıbetim. Ve nasıl çöle döndü o benim Gülgülistan memleketim. İşte gidiyorum. Hiçbiriniz hiçbir dilde beni anlamadınız. Ben başımı verdim. Sizinse insafsız bir linç oldu karşılığınız. İşte gidiyorum. Penceresiz bir dünyanın bilinmez labirentine. İşte gidiyorum. Saçlarındaki yıldızları artık koparabilirsin anne. Sonunda kaptırdım gönlümü ölüm denen o kaypak türküye. Ve işte kurtuldun benden. Şen olasın ey sevgilim Türkiye. Elbet benim de vardı kendime ve yurduma dönük umutlarım. Belki bıraktığım yerden sürdürür dostlarım.

karım ve çocuklarım. Çatladı yüreğim, çatladı sazım. Demek ki böyleymiş yazım. Sizlere armağan olsun, sizlerden ödünç aldığım bu yürek sızım. Bu nasıl hapis tanrım? Sabah sabah bu ne hikmet, bu ne siz? Kalbime son mermiyi sıkmak sana mı düştü ey güzel Paris? İşte gidiyorum. Kalmadı söyleyecek son bir sözüm. Dediğiniz gibi olsun be. Dediğiniz gibi olsun gözüm. İşte gidiyorum. Tükenmişti inancım bu nankör hayata dair. Belki benim için birkaç mısra döktürür hayal oğlu diye bir şair.

Sevda türküleri yalan. Duyduğum kadarın benim. Tüm ayrılık öyküleri kendi kahramanlarını alar. Fazla fazla. Gözyaşındaki tuz kadar acırsın güzelim. Senin kapanmaz dediğin yara. Nefretin sevgiyle buluştuğu o an. Her defasında ilk öksüz kalışın. Yeniden doğuşundur aslında. O ayrılık sandı. Tartılmıyor sevdalar terazilerde. Ağırlığı ulaşılmazlığındandır. Defteri yok. Yüreğine yazıyorsun. Zamanla gelişleri unutup hep gidişlere takılıyorsun. Birlikte söylenen şarkılar, kara bildiğin sevdi, satır aralarındaki o büyü yok artık. Şiirlerdeki sevgili olmaktan şimdi çok uzaktasın. Yeniden başlamak diye de bir şey yok. Bir gecede bulup bir gecede yitirdiğin tüm aşkların seceresinde silindi bir kere mürekkep. Bir acının resmi çekilmiyor, bir de sevdanın. Çizgiler gelip insanın yüzüne yapışıyor. Umursamaz göründüğün her terk ediş, kilometre taşı gibi ölüme yaklaştırıyor. Sevda türküleri yalan.

Hatırlar mısın? Evcilik oynardık çocukluğumuzda. Sen hep anne olurdun, ben hep baba. Ve kağıttan çocuklarımız olurdu. Birlikte başlamıştık ilkokula. Kırmızı kurdelenine de çok yakışmıştı sana. Şişman bir öğretmenimiz vardı. Aynı sıradaydık. 3A'ya giderken 4B'den Ahmet'i dövmüştüm sana baktı diye. Sonra göğsümü gere gere dayak yemiştim öğretmenden. Korkmuştun, ağlamıştın. Hatırlar mısın? Diplomalarımızı aldığımız gün mahallenin köşe başındaki Rasim amcanın pastanede muhallebi yemiştik. Ortaokulda aynı sınıfta ve aynı sıradaydık. Bitirme sınavlarında coğrafyadan kopya vermiştim sana. Ve sen öğretmen görür diye nasıl heyecanlanmış, bütün kalemlerini düşürmüştün o anda. Hatırlar mısın? Liseye giderken okullarımız ve sınıflarımız ayrılmıştı. Ders bitimlerinde okul kapısının önünde takım elbisemle bekler olmuştum seni. Askere gideceğim gün beni uğurlayanların arasında sen de vardın. Otobüsün penceresinden gözlerim takılı kalmıştı gözlerine. Ağlıyordun ve benim de gözlerime bir yağmur yağıyordu sanki. Hatırlar mısın? Tezkeremi almama 15 gün kala nişanlandığını duymuştum. 3 ay sonra en son ben çıkmıştım nikahında salondan. Kocanın kolundaydın, göz göze gelmiştik. Utanmıştın, başını eğmiştin öyle. Hatırlar mısın? Şimdi en küçük kızım geçiyor mavi kurdelesiyle dükkanımın önünden ve onu görünce benim küçük oğlan ne varsa düşürüyor elinden. Ne varsa düşürüyor elinden.

Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Biz ki bu hasreti semahların seyrinden alıp gelmişiz. Biz ki onu sitemkar anaların kirpiğinden derlemişiz. Süzülsün de acının derin izler bıraktığı gül yanaklardan. Yere dökülsün istememişiz. Bizim türkülerimizi rüzgar söyler her gece. Ay vurdukça parıldar, gün doğdukça hız alır. Nevroz ateşleriyle sağaltarak çırpınan yarasını, can havliyle kardeş, kan içinde bir kartal gibi vadilere saldırır. Türkülere ilişmeyin, türküler nehirdir, gecenin bağrına akar. Fazla eşelemeyin kardeş. Taşınca ne siperler kalır, ne dev barikatlar. Deşmeyin diyorum, deşmeyin.

Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Kim? Biz ki nice amansız badirelerde sardan geçmişiz. Biz ki ilmikler boynumuza takılıyken bile türkü söylemişiz. Sonra ırmak boylarında gövertip körpe otların serinliğinde dağlara emanet etmişiz. Biz ki her yangının külünden diri canlar yaratmışız. Biz ki mazlumların defterine kanlı resimlerle sıralanmışız. Banaz yaylasından Kerbele'ye kar götürsün turnalar. Ölürüz sanma kardeş. Dostun attığı gülden yaralanmışız. Türküleri dövmeyin. Türküler gökyüzüdür, karanlığa yıldızlar çakar. Üstümüze gelmeyin kardeş. Namuslu bir delikanlının alnında kavga ışıldar. İncitmeyin diyorum. İncitmeyin.

Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Kim? Kim? Biz ki Karacaoğlan'ı aşkla, Veysel'i toprakla yüceltmişiz. Biz ki Köroğlu'nun narasıyla nice beyleri yere çökertmişiz. Yine de masum bir bebek gibi avuç avuç sevdamızı kalanlara vasiyet etmişiz. Adam dediğin sapına kadar yiğit olmalı. Ne karıncayı incitmeli, ne ozanları yapmalı. Öyle sansar gibi pusu kurup punduna getirmek de neymiş? Adam dediğin kardeş, yüreği varsa eğer getirip ortaya koymalı. Türküleri yakmayın. Türküler çiçektir, en umutsuz zamanlarda açar. Kavgayı uzatmayın kardeş. Yüzyıllardır tuz döke döke çürüdü bu yaralar. Kanatmayın diyorum, kanatmayın.

Uff. Neden hala gelmedi? Yoksa saatimi şaşırdı bu hıyar. Gerçi hiç saat olmadı ama en azından birine sorar. Cebimde 1 lira desen yok. Madara olduk meyhaneye. Ah eşek kafam benim. Nasıl da güvendim bu hergeleye. Gelse balığa çıkacaktık. Ne çekersek kızartıp bir ayla yutacaktık. Kafamız tam olunca şarkılar döktürüp enteresan hayallere dalacaktık. Bu sandalı geçen hafta denk getirip çalıntıdan düşürdük. Arkadaşlar ısrar etti. Biz de iyi olur, bize uyar diye düşündük. Saat 8'de gelecekti. Bana birkaç milyon borç verecekti. Yoksa o Nemrut karısı kaçtı da onun peşinden mi gitti? Eğer öyleyse yandık. Gudubet gene yaptı yapacağını. Geçen sene de merdivenden itip kırmıştı Rıza'nın bacağını. Abi, kadın da boy şu kadar. Kalça fırıldak, göz patlak, kafa çatlak. Korkuyorum. Bir gün ya kendini asacak, ya horlarken Rıza'yı boğacak. Bak şimdi acıdım. Aşk olsun adama. Ben olsam vallahi baş edemem. Hele 5 tane velet var ki boy boy. Allah'tan düşmanıma dilemem. Aslında iyi çocuktur Rıza. Efendi huyludur. Herkesin suyuna gider. Yoksa kalıba vursan hani tek başına 10 tane adam eder. Bir keresinde hiç unutmam. 3-5 zibidi haraca dadandı. Rıza sandalyeyi kaptığı gibi herifleri hastaneye kadar kovaladı. Aynı mahallede büyüdük. Aynı kızları sevdik. Aynı kafadaydık. Orta 2'den bıraktık. Matematik ağır geliyordu. Biz başka havadaydık. Aynı gömleği giyer, aynı sigaraya takılır, aynı takımı tutardık. Fener'in her maçına iddialaşıp millete az mı yemek ısmarladık? Bir tek askerde ayrıldık. Bana Bornova düştü, ona Gelibolu. Döner dönmez evlendirdiler. En büyük salaklığı da bu oldu. Bense hiç düşünmedim. Zaten param yoktu. Hep tek tabanca gezdim. Benim beğendiğimi anam istemedi. Onun gösterdiğini ben sevmedim. Neyse, bunlar derin mevzu. Anlaşıldı, bu herif artık gelmeyecek. Ufaktan yol alayım. Anam evde yalnız. Şimdi merakından ölecek. Gittim, vurup kafayı yattım. Rüyamda gördüm gülümseyerek geldiğini. Ne bilirdim? Yolda kamyon çarpıp hastaneye kavuşmadan can verdiğini. Vay be Rıza. Sonunda sen de düşüp gittin Azrail'in peşine. Dün boşuna günahını almış.
ne olur. Kızma bu kardeşine. Öğlen kahvede söylediler. Rıza öldü dediler. Ne kolay söylediler. Sanki dev bir taş ocağını kökünden dinamitleyip üstüme devirdiler. Ah dostum. O kocaman gövdeni, o beyaz kefeni nasıl kıyıp giydirdiler? O zalim tabutun tahtalarını senin üstüne nasıl böyle çivilediler? Yani sen şimdi gittin, yani yoksun, yani bir daha olmayacak mısın? Yani bir daha borç vermeyecek, bir daha biraz mallamayacak mısın? Peki beni kim kızdıracak? Kim zar tutacak? Kim ağzını şapırdatacak? Peki beni bu köhne dünyada senin anladığın kadar kim anlayacak? Ulan Rıza, ne hayallerimiz vardı oysa. Ne acayip şeyler yapacaktık. Toto'yu bulunca dükkan açacak. Adını Dostlar Meyhanesi koyacaktık. Talih yüzümüze gülecekse be. Karıyı boşayıp sıfır Mercedes alacaktık. Hafta sonu iki yavru kapıp Boğaz yolunda o biçim fiyaka atacaktık. Ah ulan Rıza. Ah ulan Rıza. Bu mahallenin nesini beğenmedin de öte yere taşındın? Ara sıra gıcıklaşırdın ama inan ki benim en kral arkadaşımdın. Ah ulan Rıza. Ben şimdi bu koca deryada tek başıma ne halt ederim? Senden ayrılacağımı sanma. Birkaç güne kalmaz ben de gelirim. Ben de gelirim.

pencereden baktığımda görüyorum. Senin yüzün incir yaprağında. Senin ürkekliğin duvar üstünde yürüyen bir kedinin kıvraklığında. Aynada dururken görüyorum. Kırmızı öpüşün sol yanağımda. Dişimi fırçalarken senin ağzın, serin suların berraklığında. Rakı devrilmiş masalarda yokluğun veya benden önce kalkıp gitmişliğin, gece boyu dolandığım barlarda. Sarhoşlara tekrarladığım adın, balıkçı kahvesinde, çorbacıda, kenarlarda. Dökülmek istemiyorum, hayır. Çingene çiçekçiler habire yaltaklandığında, bilmediğim soruların açtığı çukuru yalanlarla doldurmak istemiyorum.

seni kaybettim galiba. İki taşın arasında kaldım. Bu benim hatam değildi. Seni ben çok geç tanıdım. Derin acılar bahçıvanı. Yüreğime ne ektin böyle? Aşk korkağını bağışlar mı? Söyle. Aramak ne kötü herkes de seni. Her yüzde bulup yanılmak seni. Ah, turuncu rüyalar güzeli. Hem kendini yok ettin, hem beni. Başka ne acıtabilir içimi? Yaşım 40'ı devirmişken, seni böyle patavatsızca sevmişken ve tam aynayı güneşe çevirmişken, başka ne? Seni vefasız aşklara bırakıyorum. Yüzümü kırılan bardaklarda ara. Düşünme ben ne olurum. Sanırım bir daha onarılmaz. İncinen gururum.

yepyeni bir denizi 100 yıl eskileştirsek. İşte bu kadar yıldır seviyordum ben seni. Bir sahilin kumlarını tek tek okşamak gibi, deniz minarelerini bir ömre dizmek gibi. Denizlerimdeki yeşili sen çaldın. Rahat mısın bari? Yapılır mı? Korsan töresine aykırı sana o yeşil bize çok gerekli demedik miydi? Hiç mi düşünmedin istiridyelerin yüreklerini? Tut ki alacakaranlıkta bir şangırtı koptu şimdi. Bir adam denize bıraktı kendini usulca ayaklarına bağlayarak sevgisini. İki damla gözyaşı istesek yollar mısın ki? Deniz ölülerine mezar taşı dikilmez, bilirsin. Kaç yıl sonra da olsa bir deniz görsen, yanında kocan da olsa bir deniz görsen, hala duruyorsa gözlerindeki o yeşil sevgi ve denize bakınca buğulanırsa yeşil gözlerin, kocandan sakla, kıskanır belki. Şimdi kaç bin metre derindeyim bilmiyorum. İndiğimde bir perişandı deniz dipleri. Yosunlar yeşillerini unutmuşlardı. Tuz buz olmuştu istiridyelerin yürekleri. Önce gözlerinin yeşilini anlattım yosunlara. Verdim yanımda ne getirdiysem hepsini. Sonra bir bir topladım istiridyelerin yüreklerini. Şimdi bir yeryüzü öyküsüyle ben onları avutuyorum. Bütün denizaltı güzellikleriyle onlar da benim.

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer, anneler gibi

Gün olur, yorgun bir ısınık öper şehrin uhun alnını. Kol kola girer kandan ırmaklar, bir uzun halay olur. Gün olur, botan berçelan olur. Gün olur, gelincik yağmuruyla döner çocuklar. Önce asminler uyanır en önce. Kızıl bir gül olup açar zilan, Serhat bir büyük dilan olur. Gün olur, Serhat bir büyük dilan olur. Gün olur, güneş öper alnını Behtinan'ın. Rüzgar bir sınır türküsüdür, yağmur eşkıya olur. Ve gözleri bahardır rahmetli çocukların, her taraf uçurtma olur. Gün olur, gidenlerin çığlıkları yırtar geceyi. Yıldızlar dökülür utancından bir bir. Her taraf güneş olur. Her taraf güneş olur. Her taraf güneş olur.

Hep 17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz uyum. Her türlüsünü tattım. Acıların, ayrılıkların, her şeye biraz alıştım.

yüreğimde yara sesi. Bir bıyık niye uzar kıyametteyken sen? Ayna sırrını döker mi yüzünden, unutulmaktan? Hani öz yüzüne bakamazsın ya, hani suyu kirletir ya ellerin, ki o eller devrim ateşi taşırdı, yüzü gülsün diye ayazdakilerin. Şimdi saklanacak yer ararlar. Bir el niye utanır kendinden hoca? Sadece birbirine tutunur karanlıkta usulca. Ah, elleri salhaneye sokmamalı, susuz ellere denizi göstermemeli. Ne yapacağını bilmez şaşkınlarım, tutar bir su sızıntısına kanar da deryadan olur. Ama ne bilsin bunu yağmurla beslenen nilüferler? Eller mi suçlu de hoca, açlık mı susuzluk mu? Açlık çarık yedirir derdi de masal amcam, bir türlü anlamazdım. Bir el niye bilmez ölçüsünü, panikler saf sevda karşısında, hata sinsice bekler kapısında. Niye büyüdükçe kirlenir çocukların elleri? Peki bilir misin ellerdeki o kahredici kederi? Neden bunca kolay kundaklanır köy evlerine benzer yürekleri? Büyümese daha mı iyi olur köy çocukları? Köyünde kalsa, kirletmese kentleri, kentlileri. De hoca, daha mı iyi olur? Kirli çocukları beslemeyip asıp kurtulsak. Ah de hoca, köy düğünü yürekli, kına bakışlı. Bir yürek neden öldürür kendini yetmeyince kendine? Bir bakış neden uzar tırnak tırnak? Neden her günah ille de bir el arar? Peki eller neden mezar kazar? Omzum ortasında iğneli fıçı, çengelli sorularla tetiklenen. Bir yürek neden yanıtlayamaz mantıklı soruları? İflasını verir mantık maliyesine, kendini fesheder. Kaybettiği kanla sarar yine yarasını. Olur olmaza ilikler yakasını, öylece köylü durur zulmün önünde, sökülür diş diş. Sustuğunu unutturmak sayar ahmakça. Ellerim günah rengi hoca, tütün basıyorum yangınıma, acı acı yansın, külden beter olsun. Bir el niye imdat ister batarken günah batağında, ellerimde havar sesleri. Bırak boğulsun ellerim kendi çığlığında. Bir el ne ister hoca, başka ne? Çatısı niye çöker bir yüreğin, kan ağlar göçünce kırlangıçları? Bırak yıkılsın başına dünyası, yıkasın ölüsünü kendi kanında, ne çıkar? Tabutunu öz ırmağı götürsün, kim bakar? Bir yürek kaza sonucu nasıl ölür? Ölürse iyi kimi ölür? Yolun, havanın hesabı sorulmaz mı? Oh, öldü de kurtulduk mu olur? Ah hoca, yüreği mahkeme salonu, aklı kürsü, adil olduğunu bildiğim yargıtaysız merci. Kestiğin boynumdan kan akmaz, bilesin. De, bir yürek niye yargılatır kendini bir başka yüreğe? Neden öyleyse bir yürek kendine ağır, kendi ipinde sallanır ve böylesine birbirine sağır. Asma yaprağı gibi titremesi, asılacağını bilmesinden mi, yoksa asma dalı gibi birbirine sarılmasını bilmemesinden mi? Nasıl küfür gibi durur göğsün elinde bir yürek? Deha her şeyi bilen şahrut.

her sürgünün gözlerine, bu sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine, bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine, kırılacağım, kırılacağım, yeter ki bilsen. Yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar, bırak isürsün şarkılar, yeter ki bu sen. Yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar, bırak isürsün şarkılar, yeter ki bu sen.

sürgünün gözlerine. O sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine. Kırılacağım, kırılacağım, yeter ki bilsen. Yorgun alnımda şafaklar, bir düş kursun arkadaşlar. Bırak iz sürsün şarkılar, yeter ki bulsen. Yorgun alnımda şafaklar, bir düş kursun arkadaşlar. Bırak iz sürsün şarkılar, yeter ki bulsen.

için. Ağlayacağım, ağlayacağım, yeter ki gülsen. Ağlayacağım, ağlayacağım, yeter ki gülsen.

Karşımdasın işte. Bana bakmasan da oradasın. Görüyorum seni. Ah benim sevdasında bencil. Yüreğinde sağlam sevdiğim. Kalbime gömdüm sözlerimi. Ceset torbası oldu yüreğim. Tıkandığım o an elimi nereye koyacağımı şaşırdım o an işte. Aklımdan o kadar çok şey geçti ki takip edemedim. Ellerim boşlukta. Ben darda kaldım. Ellerim buz gibi. Ben harda kaldım. Bir senfoni vardı kulağımda çalınan. Bitti artık hepsi. Köşeme çekildim. Hani hep kaldığım köşeme. Bakış açım belli oldu yine. Geride kalan ardından bakar gidenlerin. Bir meltem olacak rüzgarım dahi kalmadı benim. Dağlara çarptım her esişimde. Yollara küfrettim her gidişinde. Demiştim sana hatırlarsan. Önemli olan zamana bırakmak değil. Zamanla bırakmamaktır. Şimdi bana geçen o zamanın unutulmaz sancısı kalır. Gittiğim eğer bensem söyle bana kimden gittim. Sen de yoktum zaten ben. Ben yine bende bittim. Sen de yoktum zaten ben. Ben yine.

O saatlerde serpilir gülüşün bir avuç su gibi içime ey yar. Senin de başında o çılgın rüzgar deli deli esiverirse bir gün beni unutma. Ben ayağımda çarık, elimde asa, senin için şu yollara düşmüşüm. Senelerce sonra sana dönüşüm bir mahşer gününe de rastlasa beni unutma. Hala duruyorsa yeşil elbisen, onu bir gün yalnız benim için giy. Saksındaki pembe karanfilde çiğ ve bahçende yorgun bir kuş görürsen beni unutma. Büyük acılarla tutuştuğum gün çok uzaklarda olsan da yine gel. Bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma.

Sevgilim, Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekti. Yani yürekte. Mesela bir barikatta dövüşerek. Mesela Kuzey Kutbu'nu keşfe giderken. Mesela denerken damarlarında bir serumu. Ölmek ayıp olur mu? Olmaz. Sevgilim, Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekti. Yani yürekte sevgilim.

Seversin dünyayı dolu dizgin, ama o bunun farkında değildir. Ayrılmak istemezsin ondan, ama o senden ayrılacak. Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın seni sevmesi şart mı? Değil. Tahir Zühre sevmeseydi artık, yahut hiç sevmeseydi, Tahir ne kaybederdi tahirliğinden? Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekte. Yani yürekte. Yürekte gülüm.

Hoş geldin kadınım. Hoş geldin kadın. Yorulmuşsundur. Nasıl etsem de yıkasam ayacıklarını. Ne gül suyu, ne gümüş leğenim var.

Susamışsındır sevgilim. Buzlu şerbetim yok ki ikram edeyim. Acıkmışsındır. Sana beyaz keten örtülü sofralar kuramam. Memleket gibi esir ve yoksuldur odam. Hoş geldin kadınım, kadınım hoş geldin. Hoş geldin gülüm. Ayağını bastın odama, 40 yıllık beton çayır çimen şimdi. Kurban olduğum güldün, güldün. Güller açıldı penceremin demirlerinde. Ağladın, avuçlarıma döküldü inciler. Gönlüm gibi zengin, hürriyet gibi aydınlık oldu odam. Hoş geldin kadın, hoş geldin kadın, hoş geldin kadın, hoş geldin sevgilim, hoş geldin.

Türkülerim yetmeyecek anlatmaya sevişmemize. Toprak toprak kokacak, kabaracaksın ekinime. Gecemiz çiğ olmaktan kurtulacak, ölümden uzak duracağız. Yaşamak, sırf yaşamak için vermede yarışacağız. Nefes nefesim. İşlenmiş sevgiler sun bana, utanmayalım demlenen içkimizin tadına varmaya. Boşuna yorgunu olmayalım aşk savaşından çıkmanın. Yenilgilerimizden çıkardığımız dersleri yaşatalım her bir yerimizi. Ağzımızı boş bırakmayalım,

Ayın gözü bulanıksa durulsun. Kısalsın acıları türkülerimin. Yıkılmaktan kurtulsun gözyaşlarım. Zührem olunca gözlerim. Çocuk sesleri yüreğimizin eşiğinde. Umudumuz yaşama sevinci için.

Gözlerinin, gözlerinin dibini severim ki yürek yurdumdur. Gözlerin geçit verdi ya, sevdayla geçeceğim umudumdur. Sevinçten yağmur gibi kipriklerine tırmanacağım.

Yine acıların tazelendi günüm. Yine yüreğim buzlara döndü. Güneş bile eritmiyor artık beni. Yılların aklıma geldi. Gönlümdeki sevdam beni yaktı. Yine bir sensiz.